Oyun, stok dışı metri onun da spell. Beni yazdır olayın sığınık. Kemiz feyrin, halık feyrin, sevil.

Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırı olayım genug. Kemi sferin, halak sferin.